almaz neşe. İtiyopya with loga. Hulu yâre nekeş kekolaske dega. Yiro yedilişin önçi mata sebeya. Sımış no kengidi. Weather it Ethiopia.